0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri, Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri size aktaracağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Necat Başar. Yayınımız Negin Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
2: Avustralya'da bugüne kadarki en büyük uyuşturucu operasyonunda polis 2,7 ton kokain ele geçirdi. Ambulans bekleme süreleri tehlikeli yeni seviyelere ulaşırken hastalar beklemek zorunda kaldı. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği açıklandı. Polis, Avustralya tarihinin en büyük kokain operasyonu olarak nitelendirilen bir operasyonda 2,7 ton kokain ele geçirdi. Tahmini 816 milyon dolar değerindeki uyuşturucu Batı Sidney'de nakliye konteynerlerinin altındaki yeraltı sığınaklarında gömülü plastik kaplarda bulundu. Polis, uyuşturucunun Kuzey Queensland'e sevk edildiğini ve daha sonra Sidney'deki organize suç örgütü için güneye taşındığını iddia ediyor. İki Sidney'li adam hakkında suç duyurusunda bulunulurken suç örgütüne yönelik daha geniş çaplı soruşturmalar devam ediyor. Avustralya Tabipler Birliği ambulans bekleme sürelerinin yıllardır en tehlikeli seviyeye ulaştığını söyledi. Birliğin son raporu ambulansların hastanelerin dışında 5 yıl öncesine göre çok daha uzun süre beklemesiyle hasta teslimindeki gecikmelerin kötüleştiğini gösteriyor. 2024-25 yıllarında 2,4 milyondan fazla Avustralyalı ambulansla acil servislere gitti. Tabipler Birliği Başkanı Daniela McMullen, çok fazla hastanın düzgün bir şekilde tedavi edilmeden önce bekletildiğini dile getirdi.
3: We've seen a record year of ambulance demand. More ambulance call-outs than ever before.
2: Ambulans talebinde rekor bir yıl yaşadık. Daha önce hiç olmadığı kadar çok ambulans çağrısı yapıldı.

0: oldu ve ambulans çağıranların yarısından fazlasının acil servislere gitmesi gerekti. Yani ülke genelinde acil servislerimize 2,4 milyondan fazla ambulans geldi diyen McMillan, bu zaten yeterince yoğun bir durum. Ancak oraya vardıklarında çok fazla Avustralyalının ambulansta mahsur kaldığını ve acil serviste kesin olarak muayene edilmek için çok uzun süre bekletildiğini görüyoruz diye konuştu. Avustralya'nın en büyük kümes hayvanı üreticisi vahşi deniz kuşlarında ölümcül H5N1 kuş gribi türünün tespit edilmesinin ardından Batı Avustralya'daki çiftliklerini karantinaya aldı. Virüs Esperance yakınlarında hasta bir kahverengi squaw kuşunda doğrulandı ve ikinci bir kuşta da ön pozitif sonuç elde edildi. Batı Avustralya kıyı şeridi boyunca en az 16 hasta veya ölü kuş bildirildi. Liberal Parti, hükümetin ulusal engellilik sigorta programı NDIS'te önerdiği değişikliklere ilişkin daha uzun bir soruşturmayı desteklediğini söyledi. Reformlar kapsamında programa yapılan harcamaların kontrol altına alınması amacıyla 160 bin kişi NDIS'ten çıkarılacak. İşçi Partisi hükümetin vergi reformlarına destek karşılığında önerilen değişikliklere ilişkin soruşturmanın uzatılması için Yeşiller Partisi ile bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Muhalefet lideri Angus Taylor, partisinin önerilen değişikliklerin daha fazla incelenmesi çağrılarını desteklediğini belirtti.
1: Because we want it to work. We need a sustainable NDIS.
0: Çünkü işe yaramasını istiyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir NDIS'e ihtiyacımız var. Bu engellilik desteğine en çok ihtiyaç duyan Avustralyalılar için son derece önemli diyen Taylor, NDIS'in mali ve ekonomik olarak sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Ancak ne yazık ki şimdiye kadar öyle olmadı diye konuştu. Federal hükümet önerilen vergi reformlarını savunarak bunların küçük işletmelere zarar vereceği iddialarını reddetti. İşçi Partisi'nin kış tatilinden önce yatırım amaçlı alınan evlere uygulanan negatif gearing vergisi ve sermaye kazanç vergisi değişikliklerini parlamentodan geçirmeye çalışması bekleniyor. Muhalefet lider yardımcısı Jane Hume, değişiklikleri hedeflere saldırı olarak nitelendirerek küçük işletmeler için önerilen istisnaların yeterli olmadığını söyledi. Ancak Sanayi Bakanı Tim Avris, Kanal 9'un Today Show programında daha geniş bütçe paketinin verimliliği ve işletmeleri destekleyeceğini söyledi.
2: All of the measures in the budget when you put them together are very substantial package in my area supporting research.
0: Bütçedeki tüm önlemler bir araya getirildiğinde çok önemli bir paket oluşturuyor diyen Bakan Iris, benim alanımda araştırma ve geliştirmeyi desteklemek, oradaki vergi teşviki, bu önlemleri güçlendirmek, zarar mahsubu, anlık vergi varlık indirimleri, tüm bu önlemler küçük işletme sektörümüzdeki dinamizmi ve verimliliği destekliyor diye konuştu. Muhalefet, ev açık artırma satış oranlarındaki düşüşün hükümetin önerdiği vergi reformlarının sonucu olduğunu ifade etti. Emlak araştırma şirketi Cotality'ye göre cumartesi günü yaklaşık 1900 ev açık artırmaya çıkarıldı. Ancak bunların sadece %47,4'ü satıldı. Bu da Nisan 2020'den bu yana en düşük açık artırma satış oranı oldu. Yatırımcı grupları federal hükümetin yatırım amaçlı alınan evlere uygulanan negatif gearing vergisi ve sermaye kazanç vergisi indirimini geri çekme kararının konut yatırımını daha az cazip hale getirebileceği konusunda uyarıda bulundu. Muhalefet lider yardımcısı Jane Hume, son açık artırma rakamlarının yaygın belirsizliği yansıttığını söyledi.
3: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell.
0: İnsanların satmamasına şaşmamalı. Satmamayı tercih ediyorlar çünkü bu vergilerin etkisinin ne olacağını görmek için bekliyorlar diyen Hume ve insanların satın almamayı tercih etmesine de şaşmamalı çünkü bu vergilerin onları, işletmelerini ve gelecek beklentilerini nasıl etkileyeceğini bilmiyorlar diye konuştu. Hükümet vergi değişikliklerinin genç Avustralyalılara emlak piyasasına girme şansı vermek için gerekli olduğunu kaydetti. Sosyal Hizmetler Bakanı Tanya Plibersek, Kanal 7'nin Sunrise programına verdiği demeçte hükümetin hala konut fiyatlarının artmasını istediğini ancak daha yavaş bir hızda olmasını tercih ettiğini söyledi.

0: House prices have been growing too fast and that's meant that young
1: konut fiyatları çok hızlı artıyor ve bu da genç Avustralyalıların kendi evlerine sahip olmamasına neden oluyor diyen Plibersek, eskiden ortalama bir evin maliyeti ortalama bir maaşın yaklaşık 4 yılıydı. Şimdi ise ortalama maaşın yaklaşık 8,5 yılı. İnsanlar buna ayak uyduramıyorlar çünkü bu evler için emlak yatırımcılarıyla rekabet ediyorlar diye konuştu. Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini belirterek güneyde İsrail güçleri için hiçbir güvenlik bölgesi olmayacağı uyarısında bulundu. Grup İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi durumunda karşılık vereceğini de söyledi. Bu uyarı İsrail yetkililerin birliklerinin Lübnan içindeki tehditlere karşı hareket etme özgürlüğüne sahip olduğunu söylemesinin ardından geldi. Kasım ayrıca Lübnan hükümetini İran'la ilişkilerini geliştirmeye de çağırdı.
2: There is no such thing as a ceasefire that grants Israel freedom of action. A ceasefire means
1: İsrail'e hareket özgürlüğü tanıyan bir ateşkes diye bir şey yoktur. Ateşkes, hava, kara ve deniz yoluyla düşmanlıkların tamamen durdurulması ve geri çekilmeye hazırlık olarak daha fazla ilerlemenin olmaması anlamına gelir. Bu geri çekilme hızlı ve zaman sınırlı bir programa göre gerçekleşmelidir diyen Kasım, böyle bir düzenleme altında İsrail için hiçbir kazanım olmaz. Bunun dışında kalan hiçbir şey kabul edilemez diye konuştu. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasında verdiği oy nedeniyle pişman olmadığını söyledi.
3: Selahattin Bey de zaten şeyin çoğunluğu vardı. Dokunulmazlıkla ilgili şey diyordu. Biliyorsunuz terör anayasada evet. Özel bir madde var onunla ilgili.
4: Ama anayasaya siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
3: Kullandık. Evet.
5: Pişman mısınız?
3: Efendim?
5: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
3: Hayır.
5: Değilsiniz.
3: Efendim Selahattin Bey tutuklandı mı? Evet. Siyasi tutuklu mu? Evet. Yanlış mı? Evet. Ziyaret etti mi? Defalarca ziyaret ettim. Evet. Bunu her yerde de söyledim.
5: Ama bunda bir
3: siyaseten,
5: kabul
3: siyaseten, siyasi düşünceleri dolayısıyla düşüncesine katılırsınız veya katılmasın ama düşünceleri dolayısıyla bir insanın tutuklanmasına her zaman karşı çıktım. Ben tamam. De şu anda dokunulmazlığım yok.
5: Ama kendinizi sorumlu tutuyorsunuz.
3: Mahkumda oldum.
1: Bu sözlerine gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, biz iktidarın algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Geçen yıl hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili pişman olmadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden açıklama yapan Ceren Önder Kandemir, benim babam sizin doğru bulmadığınız dokunulmazlığı kaldırılınca 60 yaşında tutsak edildi. 1001 çeşit yeni hastalık edindi Kandıra cezaevinde. Çok geçmeden daha da hastalandı ve öldü. 78 yaşında birine bela okuyacak değilim. Fakat dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne dek tutsak edilmiş, ruhunda onarılmaz yaralar açıldı. Çocuklarının büyüdüğünü görememiş, aile üyelerini toprağa vermiş ve cenazesine bile gidememiş herkesin ahı her gece ve gündüz bu dünyada ve ahirette üzerinizdedir. İyi hatırlanmayacaksınız diye yazdı. Kılıçdaroğlu'na bir tepki de DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan geldi.
6: Yani pişman değilim söylemine karşı elbette ki yani DEM Partili kimi insanlar ve tabanda büyük bir öfke oluştu. Bu çok net. Oluşmaması anormal. Bu öfkenin oluşması kadar doğal bir şey de yok. Şimdi bu öfke oluşup bazı insanlar sosyal medyada tutumunu ortaya koydukları için bunu bir savunma haline getiriyor. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Sevgili Figen de, sevgili Selahattin de, diğer bütün seçilmiş arkadaşlarımız ve bütün siyasi tutsaklar, onların yargılanmalarının önünü açanlar, bunun ağır vebali altındalar ama arkadaşlarımız mücadelelerini büyük bir onurla bugüne taşıyorlar. Ve onlar cezaevinden büyük bir onur ve gururla çıkacaklar ama arkadaşlarımızın hapishaneye girmelerini sağlayanlar, yol verdim pişman değilim diyenine kadar ağır bir yük

0: ve ağır bir vebal onların omuzlarında kalacaktır.
1: Kılıçdaroğlu'na kim ve ne olduğunu ben biliyordum ve bunu ifşa ettiğim için linç yedim zamanında sözleriyle yüklenen DEM Partili Sırrı Sakık da pişman değilim ifadesine tepki gösterdi ve sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzen bassın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için diye konuştu. İkisi CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'e ait olmak üzere 12 milletvekiline ait toplam 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. İktidara yakın medyanın aktardığına göre söz konusu fezlekelere ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi kurmaylarının ilkesel bir karar aldığı belirtildi. Adalet ve Kalkınma Partisi kaynakları infial yaratan suçlara ilişkin dosyaların gelmesi durumunda dokunulmazlıkların kaldırılabileceğini ancak mevcut fezlekelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmasının şu aşamada öngörülmediğini dile getirdi. Mahkeme kararıyla görevinden alınan CHP lideri Özgür Özel, partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Özgür Özel eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor" dedi şeklindeki iddiasını reddetti. Özel, "Bugün bile sorsa görüşüm geri dönmesi yönündedir" açıklamasını yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, istifalara baştan beri sert bir şekilde karşı olduğunu vurgulayarak, "Ben Tugay'ın istifasına engel olmak için İzmir İl Başkanımıza, belediye başkanları grubuna, hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı yönünde mesaj attırdım" ifadesini kullandı. Öte yandan CHP İzmir İl Başkanlığı'nda 4 gündür süren başkanlık nöbeti sırasında yaşanan arbedenin ardından Butlan yönetiminin il başkanlığını atadığı Utku Gümrükçü parti binasına girerek koltuğa oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay çağrılarına kapıyı kapatan açıklamalarına karşın Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş yönetimine yakın isimler mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Kurmaylar il başkanlarının topladığı imzaların genel merkeze teslim edildiğini ve 10 gün içinde adım atılması gerektiğini belirterek tüzük hükümlerinin işletilmemesi halinde mahkemeye başvuracaklarını duyurdu. Öte yandan Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir haberde Özgür Özel ve ekibine yakın olduğu öne sürülen 106 milletvekilinin 14 Temmuz'a kadar CHP'den istifa ederek yeni bir partiye katılacağı iddia edildi. İddiaya göre milletvekilleri yeni parti sürecini kendi aralarında oluşturdukları Yürüyüş Grubu isimli WhatsApp grubu üzerinden koordine edildiğini ileri sürdü. Bu arada CHP'nin mahkeme kararıyla genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın da grup toplantısı yapmayacağı bildirildi. Aktarılana göre toplantı yapılmamasının nedeni aynı gün MYK ve parti meclisi toplantıları olması gösterildi. Anka Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, büyük tepki çeken tavuk şirketleri operasyonunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanlığı'nı uyardığını, yöneticilerin hemen tahliye edilerek kayyumların birkaç içinde geri çekildiğini belirtti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 59 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 59 euro sentten işlem görüyor. Ayrıntılı spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 14 derece. Sydney'de genelde açık 19, Melbourne'da parçalı bulutlu 15, Adelaide'de de parçalı bulutlu ve 15, Perth'te parçalı bulutlu 19, Hobart'ta parçalı bulutlu 13, Brisbane'da da parçalı bulutlu 22 ve Darwin'de de açık 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.

0: Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi ayrıca SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: SBS Audio.
0: Kendinizi bulmak için oynata basın.
8: Yahut ya da ya,准备 好了 吗?
9: SBS Chill. Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi uplabd karvata hai.
13: Far from the partisan politics of camp.
0: 60'dan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcastlar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
13: sbs.com.au/audio.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Necat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Türk milli takımının 11 artı artist oyuncusunun Türk insanının maçlarını yurt içinde ve dışında seyrederken onların saçını başını yoldurmaya hakkı yok. Yaptıkları hatalardan dolayı aldıkları ücretlerin hakkını vermeliler. Seyircisine Türk milli takımına kapıcı Niyazi Efendi'yi teknik direktör yapsalardı belki daha iyi olurdu. Neden Okan Buruk'u yapmadılar? Acele yabancı teknik direktörü postalamaları lazım demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz vatandaş Rumuzlu. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkıyla temsil eden, başarıdan başarıya koşan filenin sultanlarını, Atatürk'ün kızlarını tebrik ediyorum. Öte yanda İsrail Hizbullah'a karşı başarılı olamayınca, Trump da barış görüşmelerinde sıkışınca Hizbullah'a karşı savaşı Jolani'ye havale etmek istiyor. Benim orada iki dostum var diyor. El Şara ve Erdoğan. Yani Erdoğan da Lübnan Savaşı'na bulaştırmak istediğini ima ediyor. Umarım çeşitli vaatler karşılığında Türkiye bu tuzağa düşmez demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Hafta sonunda Türkiye ikinci maçında da yenilince kupada, Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı.

Dünya Kupası'nda hafta sonunda Avustralya ilk yenilgisini alırken Türkiye ikinci yenilgisini alıp kupaya veda etti. İlk yarıda 2 gol geriye düşen Avustralya, ikinci yarıda Nestori Ivankunda, Connor Metcalf ve Christian Volpato'nun yoğun çabasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile farkı kapatamadı. Türkiye ise ikinci dakikada geriye düştükten sonra Paraguay kalesinde büyük baskı kurdu ancak bir türlü baskıyı gole çeviremedi. Önce Türkiye ile başlayalım. Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda ikinci maçında San Francisco Bay Arena'da Paraguay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hemen başında Paraguay öne geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın uzaklaştırmak istediği top Encisio'da kaldı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Galarza ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. Avustralya maçında olduğu gibi topa daha çok sahip olan Türkiye rakip kalede tehlikeli pozisyon üretmekte

0: zorlandı. 45 artı 3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. Pita'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından Almiron eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Yeni kurallar gereğince ağzını kapatarak konuşmak kırmızı kart olduğu gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı sonrası da hakem Ivan Barton pozisyonu izledi ve Almiron'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da topun daha çok sahibi olan Türkiye 49. dakikada Kenan, 58. dakikada Merih ve 62. dakikada Deniz Gül'le bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı. Oyunun büyük bir bölümü rakip sahada geçti. Mert Müldür ve Can Uzun'la gole yaklaşsa da Türkiye sonuç alamadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Paraguay Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Milliler bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanla kalarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Teknik direktör Vincenzo Montella, milletimizin bizlerden beklentileri vardı. Federasyonumuzun, futbolcularımızın ne kadar çalışkan olduğunu biliyoruz. Herkesin ne kadar çok çalıştığını görüyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Hayal kırıklığı içindeyim dedi. İki maçta 65 şutta gol bulamadıklarını, topun bir şekilde girmediğini söyleyen İtalyan teknik adam, forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutumuz var ve bir şekilde girmiyor. Biz gidiyoruz olmuyor, kalemize bir kere geliniyor oluyor. Birisi bunun mantığını açıklarsa ben de öğrenmeye hazırım dedi. Türkiye'nin mücadeleci ruhunu göstermeye devam etmeliyiz. Gurur dolu performanslar oluşturmamız gerekiyor. Ülkeyi temsil ediyorsunuz, oyunculara da bunu söylüyorum. Hepimiz üzüldük ama soyunma odasından çıkarken kafamız yukarıda çıkmalıyız. Biz bunları sahada daha kuvvetli bir araya getirmeliyiz. Bunu yapabilmek için ruhumuzu en iyi şekilde devam ettirmemiz lazım. Bu ders kendimizi geliştirmek için fırsat tanıyacak. Önce gururla kafamızı dik tutabilmek gerekiyor diyerek sözlerini noktaladı. Maçtan sonra konuşan Merih Demiral doğrudan özür diledi.
1: Ya sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz içtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum futbolda. Böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz. Ya abi herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten.
0: Türkiye'nin bir sonraki maçı iki maçta iki galibiyeti olan ev sahibi Amerika'yla. Maç Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle 26 Haziran Cuma saat 12'de başlıyor. Formda olan Amerika Birleşik Devletleri ikinci maçında Socceroos'la oynadı.
2: And they need to go at the USA. If you're going to lose, you know that's fine, but you got to lose at least, you know, having a go, having some attack.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı saldırıya geçmeleri gerekiyor. Kaybedecekseniz sorun değil ama en azından denemelisiniz. Biraz hücum etmelisiniz. Biraz daha risk almalısınız. Bilirsiniz ilk yarı risk almaktan

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Galip beklemenin ardından da gol resmiyet kazandı.
2: A training ground move and a deflection is wicked. It's in for the US, but the flag is up. It won't count. It won't count on Alex Freeman.
1: And we'll see. Avustralyalılar Dünya Kupası'nı buradan da yakından takip ediyor. Taraftarlar Melbourne'deki Federation Square ve Sydney'deki tüm Balon Park dahil olmak üzere barlar ve çeşitli izleme partilerinde maçı yakından takip etti. Craig Foster, sabah saatlerinde Melbourne'de düzenlenen bir izleme partisinde yaşananları anlatıyor.
3: Many, many thousands of people here at Fed Square at already 3:30 in the morning.
1: Fed Square'de saat sabah 3:30 olmasına rağmen binlerce kişi var. Dışarıda uzun kuyruklar var. Burada harika bir atmosfer var. Tabii ki Avustralya gol yediğinde ortalık bir anda sessizleşiyor. Türkiye maçında gördüğümüz neşeli atmosfer bu değil. Ama Dünya Kupası futbolu böyle işte, biliyorsunuz. Her maçı her zaman kazanamazsınız ama taraftarlar burada. Yağmurda da soğukta da buradalar. Binlerce kişi takımlarını destekliyor ve gerçekten muhteşemler. Hala buradalar, ayrılmıyorlar. 90 dakika boyunca da burada kalacaklar diyor. Ancak maçın izlendiği alanlarda kaos yaşandığı da oldu. Melbourne'de maçın başlamasından önce Federation Square'de 14 işaret fişeği ve bir havai fişek patlatıldı. Sonrasında da 2 kişi gözaltına alındı. New South Wales polisi, Darling Harbour'da işaret fişeği ateşledikleri gerekçesiyle 20 yaşındaki 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca New South Wales ambulans servisi de yüzüne işaret fişeği isabet eden bir adamı hastaneye kaldırdı. Avustralya'nın bir sonraki maçı da 26 Haziran saat 12'de Paraguay ile olacak. Dün de kupa maçları devam etti. Bu turnuvanın en küçük ülkesi olan ve ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Curaçao, Ekvador'la 0-0 berabere kalarak bir puan kazandı.
4: Curaçao is shocked Ecuador. An extraordinary point for Dick Advocaat.
1: Sadece 158 bin nüfuslu bir ülke için bu unutulmayacak bir sonuç. Curaçao, Kansas City'de Ekvador'la 0-0 berabere kalarak ülke tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını kazandı. Ve tüm bunların merkezinde kaleci Eloy Room vardı. Maç boyunca yaptığı 15 kurtarışlı Ekvador'u çaresiz bırakan Room, turnuvanın şimdiye kadarki en büyük sürprizlerinden birinin gerçekleşmesine katkıda bulundu.
4: Eloy Room. He is a hero in Curaçao.
1: 37 yaşındaki kaleci 2014 Dünya Kupası'nda uzatmalarda Amerikalı kaleci Tim Howard'ın Belçika karşısında kırdığı 16 kurtarışlık Dünya Kupası rekoruna sadece bir kurtarış uzaklıkta kaldı. Ancak bu yine de 90 dakikalık bir maç için Dünya Kupası rekoru. Diğer maçlarda ise Japonya Tunus'u 4-0 mağlup ederek üstünlüğünü ortaya koydu. Daichi Kamada maçın henüz 3. dakikasında skoru açtı. Orta saha oyuncusu turnuvanın başlarında Hollanda karşısında son dakikalarda attığı beraberlik golüyle zaten manşetlere çıkmıştı. Japonya daha sonra ilk yarıda bir kez ve ikinci yarının sonlarında bir kez olmak üzere iki gol atan Ayase Ueda sayesinde kontrolü ele geçirdi. Bu arada Almanya gruptan çıkmayı garantiledi. En son 2014'te dünya şampiyonu olan Almanya o tarihten beri eleme gruplarından çıkamıyordu. Fil dişi sahilini 2-1 yenen Almanya'nın toplamda 4 şampiyonluğu var. Hollanda ise İsveç'i 5-1'lik ezici bir skorla mağlup etti. Brian Brobey ve Cody Gakpo, Hollanda'nın hücum gücünün derinliğini vurgulayan bir performansla ikişer gol attı. İsveç içinse zor bir gece oldu. Bu, 1950'den bu yana Dünya Kupası'nda aldıkları en ağır yenilgi. Bugünse iddialı ekipler

0: You are listening to SBS.
1: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
4: Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Dünya Kupası için Amerika'da olan Avustralya Futbol Federasyonu'ndan toplum bireyimiz Ezel Hikmet'le arkadaşımız Nilgün Kılıç konuştu.

0: Herkes şaşkın, hepimiz şaşkınız. Hatta dünya şaşkın. 2026 FIFA Dünya Kupası başlamadan önce D grubunun favorisi olarak gösterilen A milli futbol takımı Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Türkiye'nin bu vedası Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı ve dünyayı şoke etti. Türkiye'nin yenilgisi sonrası Avrupa basındaki manşetler bunun en büyük kanıtıydı. Birçok kesim milli takımın genel performansının düşük olduğunu ve beklentilerin çok altında kaldığını ifade etti. Hücumdaki etkisizlik dış basında büyük bir çöküş olarak değerlendirildi. Şimdi biz de hem Türk milli futbol takımının FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçın değerlendirmesini ve Avustralya milli futbol takımı Soccer Rus'un Dünya Kupası performansını Avustralya Futbol Federasyonu'nda General Manager of Competitions pozisyonunda olan toplum bireyimiz Ezel Hikmet'le konuştuk. Ezel merhaba.
1: Merhaba Nilgün Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Ezel, milli takımın genel performansını sen nasıl buldun, nasıl değerlendirdin? Hem Avustralya hem Paraguay maçını düşünerek neler söyleyebilirsin?
1: Nilgün, bildiğimiz gibi futbol bazen çok büyük umutlar ve çok büyük beklentilerle geliyor. Ama aynı zamanda küçük anlarda her şeyin değişebilir.

0: bildiği bir oyun. Bu turnuvada bize bunu bir kez daha gösterdi. Hem Türkiye hem Avusturya açısından inişli çıkışlı duygusal bir süreç izliyoruz. Türkiye açısından baktığımızda turnuva öncesinde çok büyük beklentiler oluşmuştu. İşte medya tarafından yapılan kampanyalar vesaire. Bu yüzden sonuçlar doğal olarak üzüntü yarattı. Beklentiler fazlaydı. Futbolda bazen beklentiler yükseldikçe hayal kırıklığı da çok derin hissediliyor. Yine de bu oyuncu grubunun çok yetenekli ve geleceği olan bir grup olduğunu düşünüyorum.
1: Peki milli takım teknik direktörü hakkında ne düşünüyorsun? Çok ciddi eleştiriler var kendisine karşı. Hatta İtalya'da bile, kendi ülkesinde bile ağır eleştirilere maruz kaldı Montella. Sen de hatalı buluyor musun? Birçok açıdan hatalı bulunuyor teknik direktör.
0: Yani gün valla bu tür sonuçlardan sonra eleştiriler olması çok normal ama futbolda hiçbir zaman tek bir kişiye indirgememeyi doğru bulmam hiçbir zaman için. Teknik direktör, oyuncular ve tüm yapı birlikte değerlendirmelidir. Dışarıdan net bir yargı vermek adil olmaz. Yani biz içeride neler olup olmadığını bilmiyoruz, oyuncuların durumunu bilmiyoruz, psikolojisini bilmiyoruz. Onun için o değerlendirmeyi Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ama şimdi milli takım söz konusu Ezel. Yani bir milli takımı bir Türk mü yönetmeli sence? Yani başka bir ülkenin vatandaşının yönetmesi ne kadar doğru? Hani Türk olarak bizler milli duyguları çok güçlü bir milletiz ya. Yani ülke olarak mesela evet. Sen burada değildin tabii, oradaydın ama mesela biz burada ilk maçı Avustralya karşılaşmasına işte Hume City FC sahasında çok büyük kalabalık bir Türk toplumu grubuyla izledik. İnanılmaz bir duygu seri vardı. Herkes çok heyecanlıydı. Yani çok tutkulu bir şekilde biz milli takımı destekliyoruz. Dolayısıyla teknik direktör de bu açıdan düşünürsek Türk mü olmalı?
0: Yani geçmişte bildiğimiz gibi Şenol Hoca'yla, Şenol Güneş hocamızla, Fatih Terim hocamızla büyük başarılara imza attı milli takım. Ama bence burada en önemli konu milliyet değil. Önemli olan teknik direktörün oyuncularla kurduğu bağ ve milli formanın anlamını takıma hissettirebilmesidir. Bunu doğru yapan herkes başarılı olabilir. Yani milliyetçilik profesyonel anlamda çok ön planda olmaması lazım. Ama bizim insanımız tabii ki en büyük başarılarını Türk hocalarla gerçekleştirdi. Ama milliyetçilik çok önemli değil benim görüşüm.
1: Peki orada birçok Türk taraftar da olduğunu biliyorum. Milli takımı desteklemek üzere gelmiş evet. olan. Biraz da onların duygu durumunu anlatır mısın? Oradaki heyecanı da anlatır mısın bize?
0: İnanılmaz bir seyirci kitlesi var. Çok büyük ses getiriyorlar. Biz Avustralya Türkiye maçı öncesi Türk seyircileriyle beraber stada doğru yürüdük. Dünyanın her bir köşesinden Türkiye vatandaşları gelmiş. Türk konsolosluğu tarafından parklarda şenlikler, DJ'ler hazırlanıp günün öncesinden daha sonra da maça doğru ilerlediler. İnanılmaz, inanılmaz bir duygu, inanılmaz bir destek var burada. Ve hepsi maalesef hayal kırıklığına uğradı.
1: Peki şimdi sen az önce söyledin, hani oyuncular aslında iyi dedin Türk milli takımında. Dünyada klas evet. takımlarda oynayan ciddi oyuncularımız var. Dolayısıyla evet. sormak istiyorum. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan bu milli takımda her şeye rağmen bir başarı potansiyeli var mı?
0: Tabii ki var. Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynayan çok sayıda bahsettiğin gibi kaliteli oyuncu var. Doğru planlama, istikrar ve sabırla bu jenerasyonun önemli başarılar elde etme potansiyeli yüksek. Biliyorum vatanımızdaki insanımız, dünyanın her bir köşesinin insanımız için çok zor bir olay bunu kabullenmek ama yani sabırla bu çocuklara destek çıkıp onların ileriki zamanda büyük başarılara imza atacağından hiçbir şüphemiz olmasın.
1: Ama bu kadar başarılı futbolcular o zaman sahada neden bir varlık gösteremedi Ezel?
0: Dediğim gibi ilk başta futbolda bazen çok büyük umutlar ve çok büyük beklentiler geliyor. Ama aynı zamanda küçük anlarda yani bir turnuvada 62 tane kaleye şut çekmek iki maçta yani duyduğuma göre dünya rekoru olarak biliyorum. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en çok şut çekmiş Türkiye milli takımı. Olmayınca olmuyor bazen Nilgün maalesef. Bunun ucunda da bizim Türkiye milli takımımız oldu bu sene maalesef.
1: Peki gelelim Avustralya milli takımı Socceroos'a. Turnuvadaki evet. performansını nasıl değerlendiriyorsun? Mesela ilk başta Türkiye'yi sürpriz bir şekilde 2-0 mağlup etti ve ardından turnuvanın ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-0 mağlup oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Performansı nasıl Socceroos?
0: Evet, Avustralya bizim bildiğimiz Avustralya her sporda olduğu gibi disiplinli, mücadelik,

0: Kimliğini sahaya yansıtan bir takım. Türkiye maçında bunu çok net gördük. ABD maçında ise oyun daha zorlayıcıydı. Ve bazı anlarda savunmada da daha fazla baskı altında kaldılar. Ama genel olarak çok rekabetçi bir görüntü verdiler ve vermeye de devam edecekler.
1: Şimdi Türkiye karşısında adeta savunmada beton bir blok uyguladı Avustralya. Ama
0: evet.
1: Amerika karşısında ilk yarıda büyük açıklar verdi. Türkiye karşısında aldığı galibiyetteki performansı sahaya yansıtamadı Amerika Birleşik Devletleri maçında. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani ben o maçtaydım ve üst düzey futbolcuları var Amerika'nın arkasında 65 bin 66 bin seyircisiyle beraber. Onları bu turnuvada yenmek bayağı bir zor olacak her takım için. Avustralya yine iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Dediğin gibi ilk yarıda biraz defansif açıklar verildi. Kendi kalesine gol attı Avustralya ama ikinci yarıda bunu toparladığını da düşünüyorum.
1: Avustralyalı futbol efsanesi Harry Kane'in savunmayla ilgili eleştirilerini okumuşsundur mutlaka. Sen de aynı görüşte misin?
0: Okumadım. Bir gün bilmiyorum. O eleştirilerden fazla bir bilgim yok.
1: Yani Avustralya savunmasının rakibe fazla alan bıraktığını söyleyerek eleştirdi Soccer Rus'un teknik direktörünü ve beklenen enerjiyi de ortaya koyamadığını söyledi. Sence de böyle mi oldu?
0: Yani dediğim gibi maçtaydım. İlk yarı biraz yavaş başladık. Belki baskı altındaydı. Hem seyircinin hem rakibin o enerjisi, temposunun altında kaldılar ama İkinci yarıda bunu toparladılar. Amerika biraz geriye çekildi ve yapılan değişikliklerle beraber iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki haftaki maçta da Paraguay'a karşı büyük beklentilerle gireceğiz.
1: Peki teknik direktör Tony Popovic'in kadro tercihleri de tartışma konusu oldu. Mesela Türkiye maçında gol atan Iran Kunda ve Ahmet Kalfi'yi yedek başlatma kararı eleştirildi. Sence bunlar doğru taktikler miydi?
0: Daha önce de belirttiğim gibi Nilgün, kadro tercihleri her zaman teknik direktörün maç planına bağlıdır. Dışarıdan bakıldığında bazı kararlar tartışılabilir ama teknik ekip oyuncuların fiziksel ve taktiksel durumunu en iyi bilen taraftır. Onun için çok fazla ben eleştirmeyeceğim. Bir önceki maçta da Türkiye maçında İrek Kunda uzun zamandır ilk 11'de yer almıyordu. Onu ilk 11'de sahaya sürdü ve gol attı. Beyçi kaleye aldı. Matt Ryan kaptanı yedek bıraktı. Ya o maçta da büyük hamleler yaparak 2-0 galip gelmeyi başardı. Onun için bunu teknik ekibe havale ediyorum. En iyi onlar biliyor kamp sürecinde.
1: Aziz Bey için durumu hakkında neler söylersin, performansı?
0: Aziz hazırda bekliyor. Yani Aziz artık Avustralya'nın bir efsanesi futbol milli takımında. O hazırda bekliyor. İşte Türkiye maçında sona doğru girdi. Avustralya'nın gruptan çıkma aşamasında her zaman hazır olarak da takımın içine girmeye hazır olarak bekleyecek.
1: Hep sonradan giriyor değil mi? İlk 11'de yer almıyor genelde şu anda.
0: Evet, evet. Şu an Jaden Boss önünde oynuyor.
1: Peki Avustralya'nın gruptan çıkma şansı var mı? Nasıl görüyorsun? Sence çıkacak mı gruptan?
0: Ben çıkacağını düşünüyorum. Orada alınacak bir beraberlik ya da galibiyet gruptan ikinci olarak çıkmamızı sağlayacak. Hala her şey açık ve umut devam ediyor takım olarak.
1: Peki genel olarak turnuvayı değerlendirecek olursan en iyi performansları evet. sergileyen takımlar sence hangileri? Kim kazanır bu yıl sence Dünya Kupası'nı?
0: Bir gün yani benim gördüğüm maçlarda her maçı seyretmeye çalışıyoruz işte burada. Fransa ve İngiltere şu ana kadar çok güçlü ve dengeli bir görüntü veriyor. Hem oyun organizasyonu hem de bireysel kalite açısından. Ama kim kazanır dersen yani turnuvadan önce Türkiye hakkında büyük umutlar vardı ama her şey ortada. Her şey dediğimiz o kırılma noktalarına bağlı ama yani Fransa, Brezilya, İspanya, Arjantin, İngiltere gibi her zaman bu seviyelerde güçlü adaylar. Bu turnuvada da yine kupayı kazanma potansiyeli en yüksek takımlar arasında yer aldıklarını düşünüyorum.
1: Peki sence futbolcu olarak yıldızı kim bu turnuvanın?
0: Şu an bence erken yani 48 takım. Bu daha çok ileriki grup, ilerideki stajlarda belli olur diye düşünüyorum ama yani Messi'nin attığı 3 gol inanılmaz bir performans. O yaşta o performansı göstermek. Şu an iyi bir şekilde izliyoruz ve daha açık ve net bir futbolcu yok bana göre.
1: Peki Ezel, çok teşekkürler bu söyleşi için.
0: Rica ederim. Sağ olun Nilgün Hanım.
2: Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet.

0: con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas. Para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
6: Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha mesaj gelmiş. Yenişehir yorumumuzu dinleyicimiz Kılıçdaroğlu, pişman değilim diyerek ne kadar cesur ve dürüst bir politikacı olduğunu göstermemiştir demiş. Ama ayrıca Selahattin Demirtaş ifade özgürlüğünden değil 51 kişinin ölümünden sorumlu olduğu için hapis yatmaktadır diyor. Mustafa Bey, Türkiye Süper Ligi'nde en çok gol atan ilk 10 oyuncu yabancı. Türkiye 2. Ligi'nde en çok gol atan ilk 10 futbolcu Türk, ama Türk milli takımda maalesef golcü yok. Eğer futbolun içinde şike, yasa dışı bahis varsa kimse herhangi bir başarı beklemesin demiş bu dinleyicimiz. Ve Avustralya Amerika Birleşik Devletleri maçında Avustralya futbol takımının hocası maalesef çok büyük bir hata yaptı ve ilk maçtaki ilk 11'i bozdu ve yenilgiyi hazırladı demiş Mustafa Bey Queensland'den. Evet sayın dinleyiciler, krampon üzerinde Ahmet Çağ'ın bizde Türkiye'nin Paraguay maçını yorumlattı ve Dallas City Bundura maçındaki katılımcılarla konuştu.
7: Dünya Kupası D grubundan rahat çıkarız derken, favori izlerken iki maçta iki mağlubiyet aldık. Bu konuda futbol severlerin görüşlerini aldık.
8: İsmim Alaaddin Koca. Tabii bu futbolun içinden gelen birisi olarak söylüyorum. Rakibi her zaman küçük gördüğümüz zaman ve futbolu istediğimiz, kendi futbolumuzu oynamadığımız sürece bu neticeler almakta biz mecburuz. Sen kendi sahanda al günüm ver günüm paslarıyla vakit geçirirse bu maçın neticesinde mağlup olacağın hemen hemen belli. Hadi ilk maçta bir şey yapamadık diyelim. Bari şu Paraguay maçında yine aynı futbol. Yine korkak bir oyun. Dediğiniz gibi motivasyon yok. Bir istek yok, bir arzu yok. Rakip takım kapanmış 9-10 adamla defans yapıyorsa gol atman için çok çabalaman lazım. Bir de bunun üstüne beceriksiz hareketlerim ya da ne bileyim isteksiz hareketlerin üstüne geldiği zaman gol atman çok zor. Yani şu görünen futbolla, şu oynanan oyunla hiçbir yere varacağımız, bir yere varacağımız belli değil yani, varamayız da. Çünkü bu iş istekli olacak, gönülden olacak.
9: Atilla Tutu, Dallas City Futbol Kulübü Başkanı. Çok beklentilerimiz vardı tabii ki. İlk maçta çok olduk. Bayağı bastırdık. Ama şanssızlık. Yine ikinci maçta maalesef aynı durum. Mağlubiyet. Herkes şokta. Üzgünüz. Artık bir daha ne zaman Türkiye dünya basını gelir Allah'a alem bir şey değil mi?
10: Bir izleyici olarak hepimiz uzaktan izliyoruz. Yani sahada görmek istediklerimizle gördüklerimiz arasında ne fark vardı? Yani bakıyorsunuz işte %72 topa sahip olduk. Aynen, ama öyle akıcı bir futbol, hani böyle çok hızlı evet. Oyun akışı olmadı.
9: Aynen olmadı. Bilmiyorum yani Amerika iyi gelmedi diye. Yani
10: havası iyi gelmedi.
9: Havası iyi gelmedi diyebilirim. Normalde yani oyuncularımız baktığı zaman kadroya harcanan para büyük paralar. Yani değer
10: oyuncuların değeriyle,
9: evet,
10: oynadıkları kulüplerle,
9: aynı.
10: Yani şu iki maçta ortaya konan şey,
9: aynen, gerçekten uymadı. Herkes şok.
11: Benim adım Met.

0: Tecanat. Umut'la başladık. Ya, bana göre Türkiye küçümseyerek oynadı.
1: Rakiplerini küçümseyince.
0: Aynen öyle oynadılar. Defans yoktu hep. Forvet kendi aralarında top çevirdiler. Gol atacak kaleye top vuracak adam yok. Yani iyi bir milli takım, taktik yok. İyi değildilerdi yani.
1: Bir de çok uzaktan şutlardı yani. Çok gerçekçi değildi değil mi?
0: Yani hem öyle hem rakip zaten 1-0'ın üstüne yattı. Evet. 10 kişi kalmalarına rağmen gene de beceremedik yani.
1: Hiç belli olmadı 10 kişi oldu rakibi.
0: Yani hiç fark etmedi. Aynen öyle oldu.
1: Peki Amerika maçından ne bekliyorsunuz?
0: Yeneceğimiz kesin.
1: İzleyeceğimiz kesin.
0: Artık umut yok yani.
1: Dünya Kupası 2026 için kapandı diyorsunuz.
0: Kapandı.
2: Ben Dallas City'de oynuyorum. Benim adım Kadir Yağcı. 24 yaşındayım. Yani tam maçı bakamadım ama duyduğum kadarıyla yine aynı Avustralya maçı gibi bütün maç atak ettik. Yani belki 60 tane pozisyonumuz vardı. Bir tanesini gol atamadık. Zaten ilk maçta ilk 2 dakikada gol yedik. İyi olmadı. Zaten yani yapacak bir şey yok yani. Olan olmuş. Üzgünüm, üzüldüm ama yani artık Amerika'yı yenersek en azından bu turnuvadan bir
1: en azından bir galibiyet almış.
2: Aynen.
3: Benim adım Kaan Uysal. 24 yaşındayım. Ben de Dallas City'de oynuyorum. Ben de üzgünüm. Maalesef iki maçı da kaybettik. Defans.
1: O da diyecektim. Bir futbolcu olarak sence eksik neydi? İzlediğin zaman milli takımda ne bekliyordun, ne gördün?
3: Bence eksik biraz defanstan orta sahaya topu iyi götürüyorduk da ondan sonra son anlarda böyle sanki kaçırıyorduk. Böyle 9 numaramız yok. Böyle.
1: Peki 9 numarayı besleyecek paslar gidiyor muydu? Yani o yani 9 numara
3: arada oluyordu ama yani sürekli bir şey değil. Yani topu tutuyoruz. Sanki böyle öylesini topu tutuyoruz. Maçı kazanmak için değil.
1: Evet.
3: Maçı zaten kazanmış gibi oynuyorduk benim görüşüm.
1: Sanki maçı hali hazırda kazanıldı. Sonuç kesin gibi oynadık.
3: Evet diyorsun. Aynen. Sanki böyle ateşimiz yoktu. Böyle tabii ki
1: motivasyon eksikliği mi diyorsun?
3: Evet. Motivasyon eksikliği bir de biraz kendimizi çok güvendiğimiz için belki rakibimizin gücünü biraz
1: hafife mi aldık?
3: Hafife aldık bence.
4: İsmim Ali. Maçı izledik. Olmayınca olmuyor. Gene de tebrikler. Oraya gitmek de bir başarıydı. Hayırlısı diyelim ya. Ne diyelim? Başka bir şey diyemeyiz.
1: Evet. Peki Amerika maçı için ne bekliyorsunuz? Ne umuyorsunuz?
4: Amerika maçı bence o maçı yener gibime geliyoruz ama her maçı yeneceğiz diyoruz ama yeniliyoruz.
5: Parayla oynuyorsa milli takım böyle oluyor. Bu kadar basit. Prim parası yattı pezevekten adam oldular. Niye çekinmem abi ben 80 milyona geçiyorum ya. 80 milyon için oynuyorum sen. Bir tane ruhsuz böyle top mu oynanıyor ya?
1: Motivasyon eksikliği var diyorsun.
5: Motivasyon ya. Ben bu yaşta bana olsa ben ondan fazla koşarım. Bu ne ya? Melih'le bilmem neyle bu. Hoca değil ki başımda kız abi.
1: Peki Amerika maçı için ne düşünüyorsunuz?
5: Amerika bizi 5'ten aşağı atmazdı.
6: Amerika bize yapmıştı.
5: Valla 5'ten aşağı atmazdı.
6: Vermeyeyim ismimi.
1: Tamam.
6: Çok güzel top oynuyoruz ama gol atamıyoruz.
1: Çok güzel top oynuyoruz derken?
5: Yan top oynuyoruz. Bak.
6: Güzel top oynuyoruz ama gol atamıyoruz. Domine ediyoruz bütün takımları ama gol yok.
1: Peki Amerika maçı için ne bekliyorsunuz?
6: Amerika bize 4 tane atar en az.
7: Bülent. İki zayıf takımı da yani baş gelemedik.
1: Yenemedik.
7: Yenemedik. Yani Amerika'yı da inşallah bir dahakine.
1: Bir dahaki Dünya Kupası'na. İkinci maçımızda da maalesef yenildik. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin şu ana kadar gösterdiği veya göstermediği performans.
8: İsmim Hikmet Aksoy. Üzgünüz. Çünkü biz kaç sene oldu? 24 sene mi?
1: Evet 24 yıl doğru.
8: Evet, 24 yıl oluyor bizim Dünya Kupası'na girmemiz 3 yıl. Beklentimiz biraz daha fazlaydı.
1: 10 gün önce beklentim neydi mesela? İlk maç oynamadan ne düşünüyordun?
8: Ya ben öyle hevesle girmedim. Hani fazla
1: çok beklentim yok muydu diyorsun?
8: Yoktu.
1: Neden yoktu? Takımda eksik olan bir şey mi vardı? Neydi oturmayan?
8: Ya sanki bizimkiler şey için gelmişler. Tatil oynamaya gelmemişler öyle. Öyle bir tarzları vardı.
1: Motive değillerdi.
8: Aynen Avustralya takımına bakarsan adamlar çok öyle bir sessizlerdi, öyle bir istekli. Ha, işimizi sahada yapacağız dedi. Bizimkiler baştan önce biz bunları yeneceğiz. Bunları dağıtacağız şöyle böyle.
1: Oynamadan maçı kazandık havasına girdi.
8: Aynen.
1: Peki son maçı ne düşünüyorsun Hükmer?
8: O maçta tahminim çok güzel oynarlar çünkü kafadan çıktılar.
1: Kaybedeceği bir şey olmadığı için daha iyi oynarlar.
8: Aynen. Öyle bir yük olmayacak onların üstünde. Ondan sonra bir sonradan diyeceğiz niye ilk iki maçta böyle yapmadınız? Bir sonra.
1: Evet.
9: İsmim Adem Dayaklı. Bir Türk taraftarı olarak maalesef üzgünüz. Kendi maçımız var.
10: Dallas. Evet sayın dinleyiciler, Ahmet Çağan'ın röportajlarını podcast olarak sbs.com.au/Turkish web sitemizde veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan dinleyebilirsiniz. Bir sonraki yayınımız 24 Haziran 2026 Çarşamba saat 2'de başlayacak. Hepinize SBS Türkçe olarak sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz.